Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızda özetler veriyoruz. Arnavutluk'ta 1 Mayıs başlıklı yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda 1 Mayıs İşçiler Günü'nden söz edeceğiz. Arnavutluk'ta tekçi sistemde 1 Mayıs anlatıyoruz. Komünist rejim döneminde işçilerin artık protesto yapmalarına, grev yapmalarına gerek kalmadığı, işçilerin taleplerini yerine getirmede elde ettiği zaferin kutlanması gerektiği savunularak 1 Mayıs tatile dönüştürüldü. O dönemdeki 1 Mayıs gösterileri ülkede her yıl düzenlenen en büyük gösteriler arasında yer aldı. Diğer komünist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk'ta da 1 Mayıs veya işçi sınıfı günü yılın en önemli olaylarından biri olarak görülüyordu. Ülke genelinde etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Geçit törenleri meydanlar şeklinde düzenlendi. Bu tarih Arnavutluğun ekonomik açıdan geliştiğini göstermek için kullanıldı. Öğleden sonra okullarda, kooperatiflerde veya çeşitli işletmelerde yılın öne çıkan çalışanlarının da açıklandığı şenlik etkinlikleri eşlik etti. Bu vesileyle bir kez daha dönemin kliği Arnavutluk İşçi Partisi'nin başarılarını ve büyüklüğünü duyurma fırsatı buldu.

İşçilerin çalışma koşullarının hafifletilmesine yönelik bir gösteri ve protesto olarak başlayan 1 Mayıs tatili, parti devletin ülkenin yaşadığı büyük kalkınmanın reklamını yaptığı bir tatile dönüştü. Bugün Arnavutluk'ta 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve her yıl olduğu gibi bu yılda odak noktası çalışma koşulları ve işçi haklarıdır. Arnavutluk'ta yıllarca süren sürekli çabalara rağmen iş gücü piyasası yüksek düzeyde kayıt dışılıktan zarar görmektedir. Hükümet tarafından onaylanan ulusal istihdam ve beceri stratejisine göre çalışanların yaklaşık 1/3'ünün istihdamdan elde edilen gelirin tamamını beyan etmediği kaydedildi. Bu arada hükümet çalışanlarının gerçek maaşlarının beyan etmeyen işletmelere yönelik cezaları artırarak gerçek maaşları getirdi ve yasal değişiklikler de yaptı.

Bu arada Arnavutluk'ta iş güvenliği de bir başka sorun. İnşaat işi daha az güvenli ve daha fazla işçinin hayatına mal oldu. Düşük ücretler de Arnavutluk'ta büyük bir endişe kaynağı. Arnavutluk hükümetinin yakın zamanda bir girişimi var. 2024 yılı içinde kamu sektöründe ortalama maaşın 900 avronun üzerine çıkarılması planlanıyor ve bunun özel sektördeki büyümelerine de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bugün Arnavutluk'ta bulunan Doktorlar Birliği, İşçi Sendikaları, Kalkınma İttifakı gibi işçi sendikaları ve örgütlerinden oluşan bir koalisyon tarafından mütevazi protestolar düzenleniyor. Bugün Arnavut vatandaşları 1 Mayıs'ı çalışanların haklarına yönelik protestoların, sendika temsilinin olmayışına, ayrımcılığa, uzun çalışma saatlerine ve garanti edilen ortalama ücretlere karşı protestoların günü olarak değerlendirerek Batı yönelimine doğru ilerliyor. 1 Mayıs gününe adanan yorumu okuduk. Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugün sizlere Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluğu temsil eden şarkıları sunacağız. Arnavutluk Agnieszka Şahin'in ilk kez 2004 yılında İstanbul'da sahneye çıkışından bu yana Avrupa Şarkı Festivali'ne 19 kez katıldı. Sizin imajınız başlıklı şarkıyı dinleyelim. Müzik.

2005 yılında Arnavutluğu ile Dina Çelo'nun Yarın Gidiyorum şarkısıyla temsil etmiş, otomatik olarak finale kalarak Kiev'de 16. sıraya yükselmişti. Bir yıl sonra Luis Eyli Ateş ve Soğuk şarkısını dinledi. 2007 katılımcı şarkısı Frederic Doughty'nin 45. şarkı festivalinde Taş Baladı şarkısıydı. Şimdi bu şarkıyı

Olta Boka, radyo televizyon kurumunda düzenlenen 46. şarkı festivalinde Kalbimi Rehin Bıraktım şarkısıyla birinci oldu. Olta Boka, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2008 Avrupa Şarkı Festivalinde Arnavutluk adına şarkı söyledi.

Kalbimizi rehine aldık başlıklı şarkıyı dinleyelim. RTŞ'de gerçekleştirilen 47. Şarkı Festivali'nde Edmond Julali ve Agim Doçi'nin bestelediği şarkı sayıla Beni Bir Rüyaya Götür Casey Tola seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Eurovision 2011-in Arnavut katılımcı Aralık 2010'da düzenlenen 49. Şarkı Festivali'nde 10 yıl aradan sonra 3. kez kazanan Aurela Gace oldu. Arnavutluk 2012 yarışmasında Rona Nişliu'nun seslendirdiği Sus şarkısıyla yarıştı. Şarkı 146 puanla 5. olarak finale kaldı. Kosovalı Rona Nişliu Arnavutluk adına rekor bir sonuç elde etti. Sus başlıklı şarkıyı dinleyelim.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızda özetler veriyoruz. Arnavutluk'ta 1 Mayıs başlıklı yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda 1 Mayıs İşçiler Günü'nden söz edeceğiz. Arnavutluk'ta tekçi sistemde 1 Mayıs anlatıyoruz. Komünist rejim döneminde işçilerin artık protesto yapmalarına, grev yapmalarına gerek kalmadığı, işçilerin taleplerini yerine getirmede elde ettiği zaferin kutlanması gerektiği savunularak 1 Mayıs tatile dönüştürüldü. O dönemdeki 1 Mayıs gösterileri ülkede her yıl düzenlenen en büyük gösteriler arasında yer aldı. Diğer komünist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk'ta da 1 Mayıs veya işçi sınıfı günü yılın en önemli olaylarından biri olarak görülüyordu. Ülke genelinde etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Geçit törenleri meydanlar şeklinde düzenlendi. Bu tarih Arnavutluğun ekonomik açıdan geliştiğini göstermek için kullanıldı. Öğleden sonra okullarda, kooperatiflerde veya çeşitli işletmelerde yılın öne çıkan çalışanlarının da açıklandığı şenlik etkinlikleri eşlik etti. Bu vesileyle bir kez daha dönemin kliği Arnavutluk İşçi Partisi'nin başarılarını ve büyüklüğünü duyurma fırsatı buldu.

İşçilerin çalışma koşullarının hafifletilmesine yönelik bir gösteri ve protesto olarak başlayan 1 Mayıs tatili, parti devletin ülkenin yaşadığı büyük kalkınmanın reklamını yaptığı bir tatile dönüştü. Bugün Arnavutluk'ta 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve her yıl olduğu gibi bu yılda odak noktası çalışma koşulları ve işçi haklarıdır. Arnavutluk'ta yıllarca süren sürekli çabalara rağmen iş gücü piyasası yüksek düzeyde kayıt dışılıktan zarar görmektedir. Hükümet tarafından onaylanan ulusal istihdam ve beceri stratejisine göre çalışanların yaklaşık 1/3'ünün istihdamdan elde edilen gelirin tamamını beyan etmediği kaydedildi. Bu arada hükümet çalışanlarının gerçek maaşlarının beyan etmeyen işletmelere yönelik cezaları artırarak gerçek maaşları getirdi ve yasal değişiklikler de yaptı.

Bu arada Arnavutluk'ta iş güvenliği de bir başka sorun. İnşaat işi daha az güvenli ve daha fazla işçinin hayatına mal oldu. Düşük ücretler de Arnavutluk'ta büyük bir endişe kaynağı. Arnavutluk hükümetinin yakın zamanda bir girişimi var. 2024 yılı içinde kamu sektöründe ortalama maaşın 900 avronun üzerine çıkarılması planlanıyor ve bunun özel sektördeki büyümelerine de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bugün Arnavutluk'ta bulunan Doktorlar Birliği, İşçi Sendikaları, Kalkınma İttifakı gibi işçi sendikaları ve örgütlerinden oluşan bir koalisyon tarafından mütevazi protestolar düzenleniyor. Bugün Arnavut vatandaşları 1 Mayıs'ı çalışanların haklarına yönelik protestoların, sendika temsilinin olmayışına, ayrımcılığa, uzun çalışma saatlerine ve garanti edilen ortalama ücretlere karşı protestoların günü olarak değerlendirerek Batı yönelimine doğru ilerliyor. 1 Mayıs gününe adanan yorumu okuduk. Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugün sizlere Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluğu temsil eden şarkıları sunacağız. Arnavutluk Agnieszka Şahin'in ilk kez 2004 yılında İstanbul'da sahneye çıkışından bu yana Avrupa Şarkı Festivali'ne 19 kez katıldı. Sizin imajınız başlıklı şarkıyı dinleyelim.

2005 yılında Arnavutluğu Ledina Çelo'nun Yarın Gidiyorum şarkısıyla temsil etmiş, otomatik olarak finale kalarak Kiev'de 16. sıraya yükselmişti. Bir yıl sonra Luis Eyli Ateş ve Soğuk şarkısını dinledi. 2007 katılımcı şarkısı Frederic Doughty'nin 45. şarkı festivalinde Taş Baladı şarkısıydı. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Olta Boka, radyo televizyon kurumunda düzenlenen 46. şarkı festivalinde Kalbimi Rehin Bıraktım şarkısıyla birinci oldu. Olta Boka, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2008 Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluk adına şarkı söyledi.

Kalbimi zire inaldık, başlıklı şarkıyı dinleyelim. RTŞ'de gerçekleştirilen 47. Şarkı Festivali'nde Edmond Julali ve Agim Doçi'nin bestelediği şarkı sayıla Beni Bir Rüyaya Götür, Casey Tola seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Eurovizion 2011-in Arnavut katılımcı Aralık 2010'da düzenlenen 49. Şarkı Festivali'nde 10 yıl aradan sonra 3. kez kazanan Eurela Gace oldu. Arnavutluk 2012 yarışmasında Rona Nişliu'nun seslendirdiği Sus şarkısıyla yarıştı. Şarkı 146 puanla 5. olarak finale kaldı. Kosovalı Rona Nişliu Arnavutluk adına rekor bir sonuç elde etti. Sus başlıklı şarkıyı dinleyelim.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Arnavutluk'ta 1 Mayıs başlıklı yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda 1 Mayıs İşçiler Günü'nden söz edeceğiz. Arnavutluk'ta tekçi sistemde 1 Mayıs anlatıyoruz. Komünist rejim döneminde işçilerin artık protesto yapmalarına, grev yapmalarına gerek kalmadığı, işçilerin taleplerini yerine getirmede elde ettiği zaferin kutlanması gerektiği savunularak 1 Mayıs tatile dönüştürüldü. O dönemdeki 1 Mayıs gösterileri ülkede her yıl düzenlenen en büyük gösteriler arasında yer aldı. Diğer komünist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk'ta da 1 Mayıs veya İşçi Sınıfı Günü yılın en önemli olaylarından biri olarak görülüyordu. Ülke genelinde etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Geçit törenleri meydanlar şeklinde düzenlendi. Bu tarih Arnavutluk'un ekonomik açıdan geliştiğini göstermek için kullanıldı. Öğleden sonra okullarda, kooperatiflerde veya çeşitli işletmelerde yılın öne çıkan çalışanlarının da açıklandığı şenlik etkinlikleri eşlik etti. Bu vesileyle bir kez daha dönemin kliği Arnavutluk İşçi Partisi'nin başarılarını ve büyüklüğünü duyurma fırsatı buldu.

İşçilerin çalışma koşullarının hafifletilmesine yönelik bir gösteri ve protesto olarak başlayan 1 Mayıs tatili, parti devletin ülkenin yaşadığı büyük kalkınmanın reklamını yaptığı bir tatile dönüştü. Bugün Arnavutluk'ta 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve her yıl olduğu gibi bu yılda odak noktası çalışma koşulları ve işçi haklarıdır. Arnavutluk'ta yıllarca süren sürekli çabalara rağmen iş gücü piyasası yüksek düzeyde kayıt dışılıktan zarar görmektedir. Hükümet tarafından onaylanan ulusal istihdam ve beceri stratejisine göre çalışanların yaklaşık 1/3'ünün istihdamdan elde edilen gelirin tamamını beyan etmediği kaydedildi. Bu arada hükümet çalışanlarının gerçek maaşlarının beyan etmeyen işletmelere yönelik cezaları artırarak gerçek maaşları getirdi ve yasal değişiklikler de yaptı.

Bu arada Arnavutluk'ta iş güvenliği de bir başka sorun. İnşaat işi daha az güvenliği ve daha fazla işçinin hayatına mal oldu. Düşük ücretler de Arnavutluk'ta büyük bir endişe kaynağı. Arnavutluk hükümetinin yakın zamanda bir girişimi var. 2024 yılı içinde kamu sektöründe ortalama maaşın 900 avronun üzerine çıkarılması planlanıyor ve bunun özel sektördeki büyümelerine de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bugün Arnavutluk'ta bulunan Doktorlar Birliği, İşçi Sendikaları, Kalkınma İttifakı gibi işçi sendikaları ve örgütlerinden oluşan bir koalisyon tarafından mütevazi protestolar düzenleniyor. Bugün Arnavut vatandaşları 1 Mayıs'ı çalışanların haklarına yönelik protestoların, sendika temsilinin olmayışına, ayrımcılığa, uzun çalışma saatlerine ve garanti edilen ortalama ücretlere karşı protestoların günü olarak değerlendirerek Batı yönelimine doğru ilerliyor. 1 Mayıs gününe adanan yorumu okuduk. Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugün sizlere Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluğu temsil eden şarkıları sunacağız. Arnavutluk Agnieszka Shaini'nin ilk kez 2004 yılında İstanbul'da sahneye çıkışından bu yana Avrupa Şarkı Festivali'ne 19 kez katıldı. Sizin imajınız başlıklı şarkıyı dinleyelim. Müzik.

2005 yılında Arnavutluğu'yla Dina Çelo'nun Yarın Gidiyorum şarkısıyla temsil etmiş, otomatik olarak finale kalarak Kiev'de 16. sıraya yükselmişti. Bir yıl sonra Luis Eyli Ateş ve Soğuk şarkısını dinledi. 2007 katılımcı şarkısı Frederic Doughty'nin 45. şarkı festivalinde Taş Baladı şarkısıydı. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Olta Boka, Radyo Televizyon Kurumu'nda düzenlenen 46. Şarkı Festivali'nde Kalbimi Rehin Bıraktım şarkısıyla birinci oldu. Olta Boka, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2008 Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluk adına şarkı söyledi.

Kalbimizi rehine aldık. Başlıklı şarkıyı dinleyelim. RTŞ'de gerçekleştirilen 47. Şarkı Festivali'nde Edmond Julali ve Agim Doçi'nin bestelediği şarkı sayıla Beni Bir Rüyaya Götür Casey Tola seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Eurovisioni 2010 birin Arnavut katılımcı Aralık 2010'da düzenlenen 49. Şarkı Festivali'nde 10 yıl aradan sonra 3. kez kazanan Eurela Gace oldu. Arnavutluk 2012 yarışmasında Rona Nişliu'nun seslendirdiği Sus şarkısıyla yarıştı. Şarkı 146 puanla 5. olarak finale kaldı. Kosovalı Rona Nişliu Arnavutluk adına rekor bir sonuç elde etti. Sus başlıklı şarkıyı dinleyelim.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Arnavutluk'ta 1 Mayıs başlıklı yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda 1 Mayıs İşçiler Günü'nden söz edeceğiz. Arnavutluk'ta tekçi sistemde 1 Mayıs anlatıyoruz. Komünist rejim döneminde işçilerin artık protesto yapmalarına, grev yapmalarına gerek kalmadığı, işçilerin taleplerini yerine getirmede elde ettiği zaferin kutlanması gerektiği savunularak 1 Mayıs tatile dönüştürüldü. O dönemdeki 1 Mayıs gösterileri ülkede her yıl düzenlenen en büyük gösteriler arasında yer aldı. Diğer komünist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk'ta da 1 Mayıs veya İşçi Sınıfı Günü yılın en önemli olaylarından biri olarak görülüyordu. Ülke genelinde etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Geçit törenleri meydanlar şeklinde düzenlendi. Bu tarih Arnavutluk'un ekonomik açıdan geliştiğini göstermek için kullanıldı. Öğleden sonra okullarda, kooperatiflerde veya çeşitli işletmelerde yılın öne çıkan çalışanlarının da açıklandığı şenlik etkinlikleri eşlik etti. Bu vesileyle bir kez daha dönemin kliği Arnavutluk İşçi Partisi'nin başarılarını ve büyüklüğünü duyurma fırsatı buldu.

İşçilerin çalışma koşullarının hafifletilmesine yönelik bir gösteri ve protesto olarak başlayan 1 Mayıs tatili, parti devletin ülkenin yaşadığı büyük

Halkınma'nın reklamını yaptığı bir tatile dönüştü. Bugün Arnavutluk'ta 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve her yıl olduğu gibi bu yılda odak noktası çalışma koşulları ve işçi haklarıdır. Arnavutluk'ta yıllarca süren sürekli çabalara rağmen iş gücü piyasası yüksek düzeyde kayıt dışılıktan zarar görmektedir. Hükümet tarafından onaylanan Ulusal İstihdam ve Beceri Stratejisine göre çalışanların yaklaşık 1/3'ünün istihdamdan elde edilen gelirin tamamını beyan etmediği kaydedildi. Bu arada hükümet çalışanlarının gerçek maaşlarının beyan etmeyen işletmelere yönelik cezaları artırarak gerçek maaşları getirdi ve yasal değişiklikler de yaptı.

Bu arada Arnavutluk'ta iş güvenliği de bir başka sorun. İnşaat işi daha az güvenli ve daha fazla işçinin hayatına mal oldu. Düşük ücretler de Arnavutluk'ta büyük bir endişe kaynağı. Arnavutluk hükümetinin yakın zamanda bir girişimi var. 2024 yılı içinde kamu sektöründe ortalama maaşın 900 avronun üzerine çıkarılması planlanıyor ve bunun özel sektördeki büyümelerine de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bugün Arnavutluk'ta bulunan Doktorlar Birliği, İşçi Sendikaları, Kalkınma İttifakı gibi işçi sendikaları ve örgütlerinden oluşan bir koalisyon tarafından mütevazi protestolar düzenleniyor. Bugün Arnavut vatandaşları 1 Mayıs'ı çalışanların haklarına yönelik protestoların, sendika temsilinin olmayışına, ayrımcılığa, uzun çalışma saatlerine ve garanti edilen ortalama ücretlere karşı protestoların günü olarak değerlendirerek Batı yönelimine doğru ilerliyor. 1 Mayıs gününe adanan yorumu okuduk. Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugün sizlere Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluğu temsil eden şarkıları sunacağız. Arnavutluk Agnieszka Shaini'nin ilk kez 2004 yılında İstanbul'da sahneye çıkışından bu yana Avrupa Şarkı Festivali'ne 19 kez katıldı. Sizin imajınız başlıklı şarkıyı dinleyelim.

2005 yılında Arnavutluğu'yla Dina Çelo'nun Yarın Gidiyorum şarkısıyla temsil etmiş, otomatik olarak finale kalarak Kiev'de 16. sıraya yükselmişti. Bir yıl sonra Luis Eyli Ateş ve Soğuk şarkısını dinledi. 2007 katılımcı şarkısı Frederic Doughty'nin 45. şarkı festivalinde Taş Baladı şarkısıydı. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Olta Boka, radyo televizyon kurumunda düzenlenen 46. şarkı festivalinde Kalbimi Rehin Bıraktım şarkısıyla birinci oldu. Olta Boka, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2008 Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluk adına şarkı söyledi.

Kalbimizi rehin aldık başlıklı şarkıyı dinleyelim. RTŞ'de gerçekleştirilen 47. Şarkı Festivali'nde Edmond Julali ve Agim Doçi'nin bestelediği şarkı sayıla Beni Bir Rüyaya Götür Casey Tola seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Eurovisioni 2010 birin Arnavut katılımcı Aralık 2010'da düzenlenen 49. Şarkı Festivali'nde 10 yıl aradan sonra 3. kez kazanan Aurela Gace oldu. Arnavutluk 2012 yarışmasında Rona Nişliu'nun seslendirdiği Sus şarkısıyla yarıştı. Şarkı 146 puanla 5. olarak finale kaldı. Kosovalı Rona Nişliu Arnavutluk adına rekor bir sonuç elde etti. Sus başlıklı şarkıyı dinleyelim.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan

Türkiye'nin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi altyapı yatırımlarına ek olarak yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilon'un turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait M.Ö. 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra kıyıları boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia, tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü, 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler, Pogradec kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında, Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradets Kalesi, şehrin batısında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler, Pogradeti kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında, Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.